0: Acala kamu sa akot kaya?
1: Yep, tatink kaya.
0: Berep tatink kaya ma?
2: Yaxshi o'ynadi.
0: Bele, o'ynamiz ba qizim. Chokun vaqt chiqarib bizim barimiz.

0: 年少时的梦想并没有因为成长被时间吹散，只是通往梦想的道路与当初的想象有些不同。
1: Мен Олимпиада Турбияган кайтып келгенден кийин, мисалы Бел болсун, ошо коучлар болсун, мен кичи балдардын мал топ тапкерлерин көрүп, ошондон жакшы бир адамдар бар экен, лекин эмнеси мал топчулар эмес экен. Максус туган бир тренерлер жок экен деп шуну көрүп, ошо балдарды максус бир системада тарбиялай, чоң-чоң мусабакаларда ойноп,
2: жанда, голдордо жанда.
0: 阿迪丽江大学主修足球专业，毕业那年，他向其他几个小伙伴提议，在家乡办一家足球俱乐部。
1: Özümüz yetemeyen inşallah'a, özümüz oynayamayan müsabıklarını biz tebliğen balla oynaydıkken, şu balların oynayan müsabıklarını görsek özümüz bir kutu şok kaldık kendimiz.
0: Yüzan bu doğ, yal çıl bu şah. Nengol manzu tealcen de, zinan şi zeyçong fey çi de çanfan.
3: Biz destepte bu, hem de bu çanfan köygen çığımızda hem de pek ayacalandık, hem ümitsizlendik. Hem de ümitsizmiş neredeydi genç çağda bu, meydanda hem de bekle konurup gitken. Lakin hem de bu çanfandan vazgeçip yak buldum bir koysak hem de kaçan bunda yakışı muhaf boğan çanlarını tapalayımız, özümüz okumayımız hem de. Şuna tohta vazgeçmeyeli de birbirle azdan kalıp bir günkü de kalıp gelip geldik hem de.
4: Cep seçim.
0: 阿迪丽江的弟弟来看过后，觉得这事儿不靠谱。然而阿迪丽江却依然信心满满。
5: Bir küçük bir besleyken bu top tepkiden bu maçken bu yerde, kanda top tepki de bu besleyeldi. Hocam hoş olsam lan bol deşkilip.
0: 这座小城从未有过室内足球俱乐部，他们把这里取名叫希望之星，因为对他们来说，有希望就有未来。把球场建起来可以靠自给自足，但运营可就不是关起门来的游戏了。
6: Anlaşmanın bekli, edemem dışkılayı bekliyorum son dönemi. Bugün dükkansak oldu bu işin aslında. Of. Yine bu iş çıkan, yine bu iş çıkan. En bir işin konulaştırması, yamuğu yapıp duran.
5: Ha, tıkayı işte, ballon meşgulü başlayıp tuttu.
6: Oku, ucu balığının değmezdim de bu.
0: 年轻人的忧愁就像下雨天，总会有天晴的时候。几个教练为了俱乐部的正常运营，需要去代课，需要打比赛赚钱，需要陪着球迷凑数踢球，甚至需要贡献出压箱底儿的足球装备。
7: 在这里离开你以后，第二
8: 人该有了。哎，不要习惯了，习惯了，其实不
9: 要习惯了。还是狂掉吗？狂了的吧？狂了的，狂了的，狂了的。感谢，感谢，感谢大哥送来的
10: 小子。凉了呀？嗯。我们这边是回到香港儿。
0: 球场本身就是资源，他们利用场地的空闲时间组织比赛，也让球场活了起来。
9: Hani salıp baksan kayran. Zeyn çıkmasın. Zeyn dağıtmış aklan payda çıkmasın mı?
1: Özünü özüyor gibi bana sayısın. Topçu balla hep gidip bir görüşe biz iş bütü. İstat meydanımızdan teşvikatı oldu yine. Maksat payda pişemez. Özünü özüyor gibi bana alırsa. Zeyn dağıtmış ak.
9: Zeyn lan dağıtmış
1: ak. Özgü özüyor gibi bana alırsa buldu.
0: 日子不轻松，脚步不能停。孩子们陆续来报道，阿迪丽江他们仿佛看见了曾经的自己，更重要的是他们看见了孩子们的未
1: 来。
3: konlar bir gap bor yutqanga bir futson deydigan hozircha bo'ldi meningcha bo'lsa tixim yaxshilab sharoitini mayli maydonning sifati bo'lsin muhit bo'lsin tozalik ishlari bo'lsin yoki ul aslihalar bo'lsin hammani yaxshilab qilish hamda orzuyimiz bor
11: ne
12: vishmi yo tikcho yo
11: wo xiang chengwei xiang C罗 yang de
12: 踢球很苦吗？
11: 不苦。
1: 什么？啊，好了。topchida hayotimiz bo'lsa biz top kirgizgan vaqtimizda yaxshi odamlarning endi sevilik aldab o'tgan vaqtimizda aytmak hayajonlanamiz bo'lmadi top kirgizgan vaqtimizda net sukut ichida bek hayajonli tuyg'u bo'lamiz. Keyin jo'lilik sabrimizda bo'lsa biz shu o'zimiz tarbiyalayotgan bolalarningki shu yetilib o'sib ketishiga biz shohid bo'lamiz. Aşılarını doğru yolu gideklenmeyi aşka Türk olabiliriz.
0: ...2025 年阿迪丽江迎来了人生大事，他把新婚妻子带到了他们的俱乐部，未来他还想在这里见证他们的孩子一天天长大，这里充满了希望。
1: Hazır oylab baksam, men kichik kunim boshlab hazir qadar bir xushaloqa ishlar futbol bilan munosabatlik.
3: Bizning top qo'ygan qizg'inligimiz hech to'xtab qolgani yo'q. Chunki futbol bizning allaqachon hayotimizning bir qismi bo'lib qoldi.
0: 2024年8月，中国首届全民健身大赛西北赛区足球比赛正在克拉玛依市进行。
13: 球队这个是棉农的嘛？这块大是火，大是搞包子师傅。这个6号是火炬司机，7号、8号、12号，就是他们是教师。15号是银行干部，9号、10号、1号，他们是刚大学毕业待业青年。
0: 所有参加比赛的都不是职业球队，但场上队员的表现不逊于任何一场职业比赛。
14: 五人制足球男子组第3名陕西省代表队，第2名宁夏回族自治区代表队，第1名新疆维吾尔自治区喀什地区乐浦县乐浦。
0: 经过3天激烈的角逐，新疆喀什乐浦县一支业余球队获得了5人制的冠军，顺利闯进了中国全民健身大赛的决赛圈。从8000多米的雪峰到1000多米的盆地，7000米的落差里，人们早已习惯了仰望，仰望山峰，也仰望梦想。足球的精神里， 也藏着他们熟悉的东西，奇迹、信念、荣誉与热望。1700多公里外的月浦湖县是这支球队的出发地。

0: Sibir meydan toxtudum. Hayatımın üçüncü qaytımda qızıl kartına aş məmləkət müsafisi idim. Mən o meydanın üzərinə düşənməyə təcrübə olduğum ki, hissiyatın nazir tılın təsirləşib qatılı edirəm. Bək yaxşılandım, bək pişəman qaldım.
1: Meyola çıldı ilin xun, döyən yox pinfan şovşan, Xinjiang döy mənlin cə uğrən kə yung də çöcəyim.
2: 내놈 치겠으면 마 불쌍한 먹으면 가스
3: 연아 연아 연아 Get it boy
4: Biz kancı test kelim müsabaka ama kanda oynayan top ni bu oynayımız ni misyon verilmez.
5: Kaldı kaldı.
4: Ni uyan kuyumuz bir yer değil mi?
6: Kaldı kaldı. Ejim olmayla. Ejim olmayla.
4: Ay şu kişkine sevenlikten hem de lan uyuyuk hem de lan. Ay şu netice olan o iştiyak hem de siz kus çıldırın değil mi?
6: Kanda kılmıyoruz hem de. Ben o gibi değişmeyeler.
4: Ben uyandım, ıslatıcılı koyuz bu arada. Sonra uyancılı ulaştık koyuz bu arada. Biz neyim uyan koyuz, biz top oynayın neticemize olmayıydı da.
6: Bora bora o. Ona bunu yendin ki onu gelmeyle. Kuban bunu kuban.
7: Öğlenin gözüme, Rahman canım yok.
8: Ne yerim de?
9: Hey, Cuvo Havyun. Cuvo.
10: Bu top cümlak neyse uçturuş diken bu durdu. Uçsak, uçtursak hemisimiz kaygıdın mı, kuşallıktın mı? Tengi bəhrimen bulunuz.
6: Ben kavram da yüzümüzdeki takdirini yüzümüz belgeledik o vaxtıda. Pırsetme, çın tutmuşak olmayla. Kallanmışlar.
11: Kiler dedim, bağlı kukmayımız bu ne? Kilerliğimiz ben kukmayım. Ters geldi, çın oynar. Na kan gürpürmez. Kusura bakma etme etme etme etme etme etme. Çım oynayla bir şeyleriniz ne oldu bu?
6: Kalın lan! Kalın lan!
1: Kalın lan! Kalın lan! Kalın lan! Kalın lan! Kalın lan! Kalın lan! Kalın lan! Kalın lan! 队长乌布里阿西姆不再执着于个人表现，而是更多地承担起了组织者的角色，为新疆队赢下了小组最强的对手河南队。
12: 新疆
13: 加油！
12: 开始
13: 加油！
12: 越复活
13: 加油！
14: 加油！加油！
0: Bek beden kip kaldı bu top mu? Aldım ne çıkardım tipçilere fırsat bombası lakin ayağım bek beden geldi. Hem tiptim, hem mağıtım bu nevet market kendi.
1: Rıhman 抓住机会以及漂亮的远射奠定了最终的胜局。
12: 太感动了！
15: 一岁，一岁。
1: 做到了，从上百支劲旅中闯出，站上全国季军的领奖台。这一刻，这支民间球队第一次被全中国看见。